0: Ilmisyon.
1: Anjani wis wayahe muleh. Tawa ilmes.
0: Oh, aku wong terjono.
1: Salam kagem Mbak Kardi, menika kagem saking panjenenganipun Mbak Yeni Suhud.
0: Ya.